Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun, incitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

0: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Bu haftaki program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan. Efendim, duyarlılık ve duyarsızlık konusu hakkında konuşmaya başlamıştık. Bugün de yine kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. Duyarlılık her şey gibi, hani herkes de aynı seviyede, eşit derecede görülmeyebilir. Bu farklı şeylere sebep olmasının yanında bizim içimizi de farklı şekilde tezahür edebilir diye düşünüyorum. Yani bizi farklılaştırabilir, bize mahsus özellikler kazandırabilir seviyesi itibariyle bize. Nasıl değerlendirirsiniz bunu hocam? Öyle midir gerçekten?
1: Duyarlılık arttıkça sizin hayata ilişkin gücünüz yükselir. Duyarlılık azaldıkça da gücünüz zayıflar. Zayıfladığı için zaten depresyonlar, güvensizlikler, korkular, paranoyalar çıkıyor.
0: Ama duyarsızlıkla kendimi yanlışlıklardan, menfi şeylerden de korumuş olmuyor muyum?
1: Hayır efendim.
0: Yani uzaklaşıyorum. Mesela size karşı duyarlı değilim. Sizden de mesul sayılmıyorum.
1: Emin misiniz? Yani ölçünüz benden gelecek tehlikeyi önlemek.
0: Sorumluluk ya da.
1: Siz kafanızın içinde o tehlikeyi zaten kurarak, yaşayarak, hayal ederek, tedbir amaçlı
0: zaten
1: yaşıyorsunuz. Yani sizin evinize hırsız girmeden de binlerce kilit takarak girmiş kadar bu şey yaşıyorsunuz.
0: Travma
1: yaşıyorsunuz. Dolayısıyla duyarlılık arttıkça insanın gücü artar. Niçin? Çünkü arada bir bağ oluşmuş olur. Duygusal bir bağ. Ve o da bağa karşı bir sorumluluk gelişir. Sorumluluk gelişince hiçbir canlı, eşya dahil olmak üzere, siz sorumluluğunu üstlendiğiniz bir eşyanın bile ömrünü uzatırsınız. O eşya da size katkı verir. O eşya ile siz anlam kazanırsınız eşyada bile, ki bu mahlukat da ve insan da çok daha anlamlı olur.
0: Evet.
1: Düşünsenize, bir yavru kedi ile kurduğunuz iletişimle o size bir zaman içinde alışıp ona karşı sorumluluk geliştirdiğinizde o sizi de görünce sizin yanınıza gelir. Başkasının yanına gitmez. Bu onun getirdiği bir sıcaklık vardır. Tabii duyarlılığın insan hayatındaki şeyini, kazancını bugün modern toplumların anlaması çok zor. Çünkü modern toplumlarda belirleyici olan insanın ihtiyaçlarını arttıracak ve o ihtiyaçlar için araçlar üretecek sistemler üzerine konuşlanmıştır. İşte güvenliğinizi sağlamak üzere binlerce şeylik kompleks şeyler, şifrelerle koyduğunuz kapı kilidinizle kendinizi koruduğunuzu varsaydırır. Oysa insanın kendini koruması iç dünyasındaki dengeyle dış çevresindeki dengenin sağlanması, ahenginin sağlanmasıdır. Ben korktuğum bir mahallede niye oturayım yahu? Güvenmediğim bir mahallede. Evet yani. Ben eğer komşuma güvenmeyeceksem, ben toplumumdaki insana güvenmeyeceksem, bu güvensizliği yaratmak için ne yaptık biz? Yani insanları aç mı bıraktık? Hırsızlık arttı. Yani bunu böyle düşünmek lazım. Yani tek başına yapanın suçlusu değil. Toplum olarak her birimiz bir şey oluşturuyor, sinerji oluşturuyor. Duyarsızlığı azalan toplumlar helak olur. Duyarsızlığı azalan toplumlar zaten körleşir, sağırlaşır.
0: Evet.
1: Hissedemez hale gelir. Kim çığlık atıyor yanında duymuyor, bakmıyor bile. Bana ne deyip geçiyor. Ama orada bir şey olmuş. Yani senin de başına gelebilir. İlla benim başıma gelecek diye değil tabii ki. Yani o duyarlılık kişilerin, dedim ya, antenlerin açık olmasıyla alakalı. Peki bu anlamda nasıl bir şey yaparız? Yani daha duyarlı nasıl olunur? Bir kere bakış geliştirmek durumundayız. Yani evet, insanın iç bakışı önemlidir. Kendi ihtiyaçları, kendi sıkıntılarını tahlil etmesi için önemlidir. Ama esas bakış, nazar ya da basiret dışarıya karşı olmalı. Yani bakmayı bilmek ve bu anlamda becerinizi kuvvetlendirmek gerekiyor. Bakmak ne demek? Bakmak illa görmeyi getirmez ama görmek için bakmak önemlidir. Yani o gördüğünüzü de daha önce gördüğünüzle kıyas yapabiliyorsanız, ikisi arasındaki farkı anlayabiliyorsanız, yani dünkü senle bugünkü seni, dün de gördüm seni, bugün de gördüm, ikisi arasında kıyas yapamıyorsam yine bakmıyorum demektir. Bakıyorum ama görmüyorum demektir. Yani bakışın o basiretin şeyi, özelliği odur. Yani görünmeyeni de görme, arka planını da görme, satır arasında görme noktasında. Bunun için bakmayı sağlayacak gözlem denemeleri sıkça yapmalıyız. Yani işte salyangozlardan korkmadan yaşayabilmesi için salyangozun varlığından haberdar olması lazım. Onun doğadaki işlevlerinden, varlığından mutlaka bir hikmeti olmalı varoluşunda. Çoğalmasında da azalmasında da, arabanın üstüne düşmesinde de mutlaka bir hikmeti olmalı. Ama bunu bakışla
0: görmeyeyim.
1: Tecrübesi olan insan ancak bunu görür. Daha önce hiç onu görmemiş birisi için muhtemelen belki de hiç görmedi. Hiç doğaya çıkmadı. Onu bir çöplük olarak ya da pislik olarak değerlendirdi. Yani atılacak, yok edilecek haşerat olarak değerlendirdi muhtemelen.
0: Bu noktada şunu sorabilir miyim? Şimdi bir de tabii insan isteyerek duyarsızlaşmıyoruz belki de biz. Yani bu yaşam döngüsü içerisinde, toplumun ilerleme seyri içerisinde duyarsızlaşıyoruz. Bir de bizi duyarsızlaştırmak için çaba sarf edenler var. İşte medya bunun maalesef en büyük aracı. Ya duyarsızlaşmamızdan bir hayır umanlar mı var? Yani niye duyarsızlaşmak için bizi medya duyarsızlaştırmaya çalışıyor bizi? Yani diziler bizi duyarsızlaştırmaya çalışıyor. Filmler, haberler, gördüğümüz her şey daha az duyarlı olmamıza sebep oluyor sanki.
1: Duyarsızlaşmanın ne demek olduğunu bilselerdi
0: yapmazlar
1: mı? Kimse istemezdi. Bilerek yaptıklarını düşünmüyorum. Duyarsızlıkla oynamak aslında bir sonuç. Bir tür karşılığı, cezası yani. Ceza derken şey anlamında söylüyorum, bedeli.
0: Evet, bedeli, karşılığı. Bedeli.
1: Niçin? Neyin bedeli? Çünkü biz öncelememiz gereken şeyleri
0: başka şeylere karşı duyarlıyız.
1: Aynen öyle. Evet. Yani eşyayı hep öncelemişiz. Eşyanın kullanılması gereken bir malzemeden ziyade iyi geçinilmesi gereken bir şey gibi görmüşüz. Son dönemde ve insanın ihtiyaçları biraz tepe taklak yapılmış. Yani güvenlik ihtiyacı mesela pekiştirilmiş ve üzerinde çalışılmış ve sizi merkeze alınmış ki sizin ihtiyaçlarınıza göre bir takım üretimler yapılsın ve bu üretimler satılsın. Yani sistemin arka planında bu var. Zaten medya bunu sistemin ürünüdür. Çünkü tanıtabilmek için medyaya ihtiyaç var.
0: Evet.
1: Onun reklamını ve de ihtiyaçlarını, hatta sadece reklam değil, birçok filmle, haberle biz onu ihtiyaç haline getirdik. Evet ya, bundan edinmemiz lazım, iyi olur.
0: Olmazsa olmaz. Evet.
1: Bize o gördüğümüz mizansenler. Oysa o güne kadar hiç de ihtiyaç duymamışız.
0: Onsuz yaşamışız.
1: Ne oldu yani, yaşamışız. Evet. Bununla biraz alakalı. Bir de yani müstahaklık da var tabii işin içinde. Yani bir şeyi haddinden fazla değerli olan bir şeyi siz değersiz muamelesi yaparsanız onun değeri azalmaz. Sizin değeriniz azalır.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla şimdi altına siz çöp muamelesi yapın. Siz
0: altın
1: kaybedersiniz. O kaybolma. Biz... Yani o değerinden bir şey kaybetmez. Siz kendinize atfettiğiniz değerden kaybolmuş olursunuz. Dolayısıyla ben duyarlı artırmanın birincisi bakış demiştik. İkincisi duyum. Yani bu duymak sadece ses duymak anlamında değil. Tüm şeyleri, frekansları duyabilmek, sesleri duyabilmek, çığlıkları duyabilmek ya da o manada bize söylenilen şeyleri duyabilmek, anlam üretmek. Mesela biliyorum bir işle meşgulsünüz. O an belki o iş çok da şey değil, elzem değil ama o an için konsantrasyonunuzu sağlamış. Şimdi bir ses duyuyorsunuz. Siz yardım isteyen ya da işte ne bileyim bir kedi miyavlaması.
0: Kedilerden çok bahsettik hocam
1: bugünlerde. Neden
0: bugünlerde
1: sizin çok dikkatinizi çekiyor. Demek ki yavru kediler. Bizim mahallede de hayli fazla aslında.
0: Evet.
1: Onu da merak ediyorum. Yani mahalle olarak belki de kedilerin yaşamına uygun bir yer.
0: Olabilir.
1: Yiyecek atığı da çok fazla.

0: büyük mizansen içindeki ahengi bozan bir şeyse onu fark edebilmesi. Sadece o değil, kendisinin de bir ses üretip o sesin paylaşılır hale getirilmesi. Bu anlamda belki çokça biz bugünlerde sohbetimizi kestik. Evet. Yani sohbetin duyum geliştirmede çok önemli bir aracı olduğunu düşünüyorum. Sohbet etmiyoruz. Dediğiniz gibi biraz da medyadan da kaynaklanıyor. Televizyon açık. Herkes başını televizyona çevirmiş. Bir tek o konuşuyor. Ama o kadar mekanik konuşuyor ki onu anlamıyoruz. Anlıyoruz belki de hani bir insanın sesi gibi gelmiyor. Onda tını yok. Onda renk yok. Onda hareket yok. Onda sese anlam katan şey ruh yok.
1: Bir araç üzerinden, bir makine üzerinden geliyor en azından.
0: Dolayısıyla o zaman da ne oluyor? Bir tür kendimizle konuşmuyoruz. Başka bizim dünyamızdan olmayan birisi üstelik konuştuğu
1: zaman. Biz zaten
0: zaman,
1: konuşmuyoruz. O bizimle konuşuyor.
0: Evet.
1: O söylüyor, biz dinliyoruz.
0: Ama yani o dinleme, gerçek bir dinleme de olmuyor. O manada söylüyorum işte. Dolayısıyla duymayı bilmek duyarlılığı artırmada önemli bir unsur. Ve de üçüncüsü, belki de en önemlisi, hissetmek. Hani böyle bazen arkandan birisi olduğunu hissedersiniz değil mi? Hı hı. Şimdi ya da çiçeğin kokusu ne işitilir ne görülür.
1: Ama hissedilir.
0: Ama hissedilir. Ve de çiçeği çiçek yapan kokudur üstelik. Yani değer katan.
1: Evet.
0: Nice güzel çiçekler vardır ama kokusu yoksa bir anlam ifade etmez. Değerli olan kokudur. O kokuyu hissetmektir esas olan. İşte o hissi insanın çalıştırması, duyarlılığını artırmada çok önemli. Senin yolunu kesen birisinin birdenbire orada sizi görmemiş olduğunun özrünü size belirtmesi size bir değer katar. Ama size zaten siz kimsiniz, ne işiniz var burada diyerek gösterdiği bir mevzuda sizi yok sayarak aslında kendisini yok saymış olacak. Çünkü sizden gelecek bir şeye de kapatmış olacak. Dolayısıyla burada başta kendimiz olmak üzere. Bırakın çocukları. Hep böyle söylüyoruz, çocuklarımızı böyle eğitin. Önce kendimiz.
1: Tabii önce kendimiz olacağız ki.
0: Bakmayı bilelim. Evet. İşitmeyi bilelim. Hissetmeyi bilelim. Duyarlı kendinden gelişecektir. Duyarlı kazanmak için değil ama iyi bakmak, iyi görmek, iyi hissetmek şükrün aracıdır. Şükredebilmenin esasıdır. Dolayısıyla şükür de neyin neden olduğunun farkına varmaktır. Allah'ın kudretinin o mizansen içindeki, o duyum içindeki, o görüş içindeki, o his içindeki elini, gücünü, kudretini görebilmektir. Dolayısıyla bize düşen inşallah sadece kendimiz değil, çevremizdeki özellikle insana özgü, insana destek verecek her türlü sisteme özgü duyarlılık geliştirebilmek. Zaten başka türlü de o duyarlılık gelişmezse ne olur? Hani ne sakıncası var? Biz biliyoruz, duyarlılığı gelişmemiş, sosyal şeyi okuması zayıf insanların çoğu psikolojik rahatsızlıklar yaşıyor.
1: Zarar önce yine kendilerine, yani duyarsızlık. Kesinlikle. Duyarsızlığımız
0: yoksa
1: bizi tahrip ediyor.
0: Çünkü iyi ki de bize bağlı değil. Affettiydik dünyayı.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Allah söndürmeseydi ateşleri daha nice fesatlar yıkardı ortalığı. Dolayısıyla biz duyarsız kişilerin şeyi zararı kendinedir. Duyarlılığı sağlamak akıllı insan işi zaten o noktada baktığınızda ve mutlu insan işi, sorumlu insan işi. Hayatı bütün olarak algılayıp ve bu bütünün içerisinde kendine rol biçen insan işi. Düşünsenize.
1: Evet.
0: Bana ne demiyor. Benim gözüme geldiğine göre bu bir hikmeti var diyerek bakıyor. Sizden bir şey talep eden bir insana bir şey vermek durumunda değilsiniz tabii. Ama insanca muamele etmek durumundasınız.
1: Evet.
0: Görmezden gelmek, onu yok saymak. İşte
1: ya da
0: sizler
1: kovmak,
0: de çok
1: hakaret etmek.
0: Artık evet. Demek değil.
1: Evet.
0: Canım benim. Yani onun o noktaya gelişindeki hikayesi, hı-hı, onun oradaki bulunuşundaki arka plan örgüsü. Bilmiyoruz ki neden...
1: Bildiğimizi zannediyoruz.
0: Üniversitenin orada

0: şeyler var, mülteciler var. Bir arkadaşım anlatıyor. Her seferinde giydiriyoruz, ayakkabı veriyoruz, çorap veriyoruz. Hatta ev sağlıyoruz. Çıkartıyorlar yine o çorapları yanına. Eminönü'nde dileniyorlar. Hayır, yani bu bir açıklama yapıyor. Düşünüyorum, bir insanın hakikaten bundan besleniyor olması lazım. Yani bir şey yapıyorsa içsel anlamda o yapışının bir gerekçesi olması lazım. Ve o gerekçe, onu yaptıran şey, kendisi memnunsa bence mesele yok zaten. Biz bizim kendi doğrumuza baktığımız için mesela, evet, benim çocuklarımda çok yaşadığım şey, ceket giy, hay girmeyeceğim. Ya, ben üşüyorum belki, o yüzden ona ceket giydirmek istiyorum. Evet. Geçen gün bir şey gördüm. Vapurda gidiyorum. Muhtemelen İranlı bir aileydi. 2-3 yaşlarında bir kız çocuğu, sırtında da böyle küçücük şey, sırt çantası var. Ihlaya ihlaya şeydeyiz, açık yerde oturuyoruz. Ceketini çıkarttı çok güzel bir şekilde. Ne annesi ona ceket giy dedi. Yani üşüdü, ceketini giydi. İşte bak, kendisini hissetmeyi bilen bir çocuğun hali. Böyle olmalı çocuk yetiştirirken. Yani zorla, o istemiyorsa, yani onu ama algılamasını da izin vermek lazım. Yani soğukla sıcak arasındaki farkı sanki işte o fark edemiyormuş. Onun gözü,
1: İşte duyarsızlaştırıyoruz çocuğu açlığa, soğuğa, çalışmaya, işte ibadetlerini, görevlerini yerine getirmeye karşı onların yerine biz aşırı duyarlılık göstererek onları duyarsızlaştırıyoruz.
0: Oysa bunun kararını onlar verecek şekilde onların duyarlılığını artıracak önlemler almak. Ve bu noktada da demin tekrar ediyorum, hani kendisi razıysa,
1: ne hali varsa görsün.
0: Ne hali varsa değil, ne kadar mutlu ya. Yani evet, ben bu yaşımda bu halimle kendi istediğimi yapabiliyor muyum acaba diye düşünürüm. Yani evet, bir insanın bir şeyden şikayet ediyorsa onu çözelim. Hep birlikte çözelim ama ona rağmen
1: yardımcı olalım.
0: Yardımcı olma. Yani bu anlamda yardım etmeyelim diye değil. Fakat onunla ilişki kurmak, ona bir merhaba demek, nereden geliyor, nereye gidiyor, ne yapıyor? Tabii bunu konuşurken de onun söylediklerini
1: duymak,
0: hissetmek. Ama duyarken de mesela size hemen şey yapmaya başladı, acındırmaya başladı, mesela ağlamaya başladı. Şu da yok, bu yok. Mesela 22 derece sıcaklıkta battaniye parası istiyor. kışın diyelim ki. Önemli değil. Yani orada o battaniyeyi nerede kullanacak? Sonra işte niye buna ihtiyaç duyuyor? Bu noktalarda bizim illaki hani her şeye, herkese yetemeyeceğiz. Ama en azından önümüze çıkmış, vesile olmuş olaylara da bütünlük içinde kabullenmek ve o bütünlük içinde görebilmek, en azından bunun şeyini yerine getirebilmek, gereğini, sorumluluğunu, bir şey vermek durumunda, hani veremeyecek durumda olsanız bile bir gülümsemenizi vermek, evet, bir elinizi omuzuna koymak, işte ona nasılsın
1: İnsan olarak
0: demek,
1: değer verdiğinizi
0: günaydın
1: göstermek,
0: günaydın demek, selamun aleyküm demek, ne güzel bir gün başlangıcını sağlamak, hakikaten insan olmanın, duyarlı olmanın herhalde en önemli vasıflarından biri.
1: Yani bu beraber yaşama arzusunda olmak, beraber yaşamaktan memnun olmak ve bunun şuurunda olmanın ortaya çıkarabileceği bir şey. Yani biz, evet, şimdi bu beraber olma, hani birlikte değil, topluca değil, beraberce yaşamak düşüncesi hakimse, yani bir sadece bir Türkiye Cumhuriyeti içinde yaşayan insanların beraber yaşaması değil. Bütün kainatta var olan her şeyle beraber yaşamak. O beraberliğin içerisinde zarar gören ya da bizim ihmal ettiğimiz her şeyin o beraberliği bozacağına dair bir fikre sahip olmak bizi duyarlı hale getirebilir. Yani yoksa ben sizin öneminizin farkına varmam. Arkadaşımın öneminin, annemin, babamın, eşimin, dostumun, çoluğumun, çocuğumun, sokağımdaki dilencinin hatta ne vazifesi olduğunu bu beraberlik içerisinde bilmezsem duyarsız da olurum. Özensiz de olurum.
0: Şeyden kaynaklanıyor sanıyorum burada. Merkezi aldığınız, sabitlediğiniz bakış ya da kaynak neresi? Şimdi eğer kendinizi yalnız gördüğünüzde ister istemez kendinizi önceliyorsunuz. Tabii evet, para size lazım. İşte ne bileyim, siz de aç kalabilirsiniz. Şimdiden biriktirmeniz lazım filan.
1: Zaman da lazım, sizi oyalıyor.
0: Evet. Oysa gerçek sahibin Allah olduğunu bildiğinizde, yani sizin de sahibiniz o, o dilencinin sahibi de o. Yani hepimizin Rabbi.
1: Sizi o. Buluşturan da o.
0: Buluşturan da o. Öyle baktığınızda hayat çok daha kolay, anlamlı. Daha paylaşılabilir ve daha anlamlı. Evet. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani o duyarlılığı artıran unsurların başında geliyor. Var olan o mizansenin, o bütünün sahibinin bir şeyiyle, perspektifiyle baktığınızda yaşam çok anlamlı. Evet. Oluşumlar birbirini tetikliyor. O yüzden belki elinizden geldiğince çaba göstermek, bunun duasını etmek, bunun şeyini, sayını ortaya koymak, iştiyakını, işte enerjisini ortaya koymak, bu anlamda çaba göstermek, sonuç almak değil, çaba göstermek, o duyarlılığın gelişmesine katkı sağlıyor. Ve o duyarlılık sizi güçlü kılıyor. Duyarlılık azaldıkça kişinin gücü azalır. Yaşam gücü azalır. Becerilere düşer. Öz yeterlik, yetkinlik duygusu çöker. Kendisini sağlama alacak başka şeylere ihtiyaç duyar. Oysa duyarlılık arttıkça güçlenir, dikleşir, daha iyi görür, daha iyi duyar. Duydukça daha iyi kavrar. Kavradıkça bütünü daha iyi oturtabilir. Çünkü biz her zaman her gördüğümüzde bütünü iyi oturtamayabiliriz. Onun için Allahu Alem deriz. Gerçeği bilen Allah'tır. Allah bilir. Bizim algımız sadece buna izin veriyor. Belki biz böyle düşünüyoruz ama belki evet. O değil. Evet. Bilmiyoruz ki arka plandaki mizansenin şeyini, gerekçesini, orada senin önünde oluşunun hikmetini. Belki o benim imtihanım. Yani bir sürü şey var. Dolayısıyla bizim oradaki o duyarlılık artması bizim algımızı ve şükrümüzü sağlayacak, o donanımları etkin kullanmamızı sağlayacak. Bence önemli olan da bu zaten. Eğer bunu yapmıyorsak, istediğimiz kadar evin içinde çok kitap okuyalım, istediğimiz kadar güzel kitaplar yazalım, istediğimiz kadar ne bileyim kendimizi iyi hissedelim, aç değiliz, açıkta değiliz, Allah'a şükürler olsun, yani biz işte Allah bizi seviyor, biz Allah'ı seviyoruz şeklinde bakmak bunu garantilemez. Bilmiyoruz ki ahiretteki hesapla evet. Karşılaşmadık daha.
1: Evet.
0: Dolayısıyla duyarlılık önemli ya.
1: Evet.
0: Son, Allah hepimize.
1: Programımızı kapatmadan önce bir şey daha sormak buyurun. İstiyorum. Estağfurullah. Sorumluluklarımızı, hani bizim artık sorumluluk kavramı da farklı bir anlam ifade ediyor bize. Yine kendimizle alakalı şeyler ön planda vesaire. Duyarlı olmak bilgi gerektiriyor. Zaten hani bakmak, duymak, hissetmek bilmekle de doğrudan alakalı şeyler. Bilmek bildiğiniz şeyle orantılı olarak size sorumluluk da yüklüyor. Yani bizim duyarlı olmaktan uzaklaştıran şey bizi, yani sorumluluklarımızdan kaçma isteğimiz de olabilir mi acaba? Yani bilmiyorum, duymuyorum, görmüyorum, sorumlu da değilim.
0: Belki görünüşte böyle bir yanılsama var. Yani ne kadar bizzat bizim elimize girmemişse biz ondan sorumlu değiliz düşüncesi. Ama var olduğu halde, gördüğünüz halde, baktığınız halde görmemezlikte diretiyorsanız bu sizi sorumluluktan kurtarmıyor. Tam tersine görmediğiniz sürece, ısrar ettiğiniz sürece o intiham büyür, gitmez. Erimez. Erimesi için onunla meşgul olmanız lazım. Onunla iletişime geçmeniz, belki onunla interaktif, belki onunla mücadeleye, savaşa girmeniz lazım. Yani hayat öyle devam ediyor çünkü. Görmemekte ısrar ettiğiniz şey hep kalır. Ayağınıza da yük olur, zincir olur. Hep onu taşırsınız. Hep
1: kaçayım derken daha büyük bir sıkıntıya düşebiliriz. Geçen
0: programda söyledim ya, kişinin duyarlılıkla ilgili şeyi bir sonuçtur aslında. Sorumluluklarını, tabii sorumluluk kelimesi tam belki oturmuyor. Şöyle diyelim, akışındaki, yani biz çok kudretli değiliz. Bizim de hadlerimiz var, sınırlarımız var. Ben her şeyi çözemem. Ben her şeyi halledemem. Ben herkesi mutlu, mesut edemem. Böyle bir yetkim de yok. Gücüm de yok. Ben ama birlikte yaşayılmayı deneyebilirim. Beraberliği deneyebilirim. Yani birlikte oluşumuzdaki sorunlarımızı paylaşarak, sevinçlerimizi paylaşarak, sadece insanla değil, yani eşyayla ve mahlukatla, hayvanlarla, çiçeklerle, nebatatla, beraber onların mesela bir meyveyi yerken onu yaratan Allah'ın bu tatlı meyveyi, yani ben canilik yapmıyorum ki onu tüketirken. Onun amacı o, yaratılış amacı o. Onu görerek, bakarak ve o duyarlılıkla belki de ona muamele ediyorum dokunurken. Onun kokusundan, onun tadından yerken diyorum ki şükürler olsun, ne güzel şeyler. Yani bunu bulabilmemin şeyini, şükrünü yapıyorum. Ve yanımda kim varsa da bir parçasını ona veriyorum.
1: Evet, israf edersek de duyarsızlaşmış oluyoruz.
0: Şey tabii, yani onun var edenin şeyini unutmuş oluyoruz. Şey gibi düşünün, hani anneniz size para verdi, bakkala git.
1: Ekmek al.
0: Gidip siz onu yolda attınız gibi düşünün. Yani o sizin değil ki. O birisi, yani dolayısıyla israf bu noktada. Ama size verilmiş her nimet paylaşarak çok güzeldi. Paylaşmak için illa insanla değil, oradaki bir hayvanla da paylaşabilirsiniz. Bizim martılarımız ve kargalarımız çok meşhur. Bazen balkona koyuyorum. Anında bekliyorlar. Cam açıldığı an biliyorlar oraya bir şey gelecek.
1: Evet, onlar da öğreniyorlar nasıl beslenecekleri.
0: Evet, yani biliyorlar, hoşuma da gidiyor. Ben vermesem aç kalmazlar.
1: Tabii.
0: Ama
1: o, siz verince?
0: O bana bir şey getiriyor.
1: İş başkalaşıyoruz.
0: Aynen öyle. Yani o nimet size verilmiş, nimet bereketleniyor. Bir değerleniyor. O değerlilik içerisinde, o bütünlük içinde bir anlam taşıyor. Yani bunlar güzel şeyler. Yani duyarlılık insana huzur verir. Duyarlılık insanın sorumluluğunu artırmaz. Bir de sorumluluğunu kolaylaştırır. Ötekisi sorumluluğunuzu kaçıyoruz derken daha büyük sorumluluğun altına girersiniz. İster istemez diye düşünüyorum.
1: Evet, ve bitiriyoruz bugünkü programımızı hocam. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşacağız inşallah. Her zamanki gibi program konuğumuz Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimleydi. Haftaya tekrar bizimle olacak inşallah. O vakte deyin, hoşça kalın efendim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: leysel mü'minu bitta'ani velel-la'ani, velel-fahiş, velel-bezi. Sadaka Resulullah fî mâ kâl, evke mâ kâl. Metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, müminin vasıfları ile ilgili. Mümin, yani iman ehli, yani Allah'a, Resulullah'a, Kur'an-ı Kerim'e inanmış, Allah'a bağlanmış, İslam'a girmiş, hak yolda yürüyen kimse. Böyle bir kimse nasıl olmalıdır? Müminlerin vasıflarına dair eserler var, okunabilir. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz nasıl olmaması gerektiğini bildiriyor. Leysel mü'minü bitta'ani. Mü'min tanedici değildir. Yani insanların haysiyetlerine tan edip onları diliyle rencide eden, üzen kimse değildir. Huzurlarını bozan, kalplerini kıran, gönüllerini yıkan kimse değildir. Mümin böyle yapmaz. Müminin işi gönül yapmaktır. Müminin işi Allah'ın kullarının gönüllerine riayet etmektir. Bizim inancımıza göre müminin gönlü Kabe gibidir. Çünkü Allahu Teala Hazretleri bir pak gönüllü kulun kalbine nazar eyler, kalbine nüzul eyler, kalbine lütfeyler, tecelli eyler. Nazargâh-ı ilahidir, tecelligâh-ı ilahidir müminin kalbi. Öyle muhterem bir yerdir. O kalbi insan nasıl kırar? Şöyle nadide antika bir kristal tabağı kırabilir misiniz? Topkapı Sarayı'ndaki müstesna o cam mekanın içindeki güzel bir cam eşyayı, bir kıymetli efendim mücevherli bir eşyayı kırabilir misiniz? Kıramazsınız kıymetli diye. Müminin gönlü de öyle. Müminin haysiyeti de o kadar önemlidir. O kadar kıymetlidir. Diliyle ona rencide edici söz söylemez Müslüman. Öteki Müslümana. Böyle bir huyu yoktur Müslümanın. Müslüman diliyle başkasına taan edici, gönül yıkıcı, onu rencide edici değildir. Peki ya Resulallah. İnşallah bundan sonra kalp yıkmayayım. İnşallah dilimle başkasına zarar vermeyeyim diye karar verelim. Bu böyle olmamamız gerektiğini anladığımıza göre. Biliyorsunuz sözleri söylemek kolay. İşte okuyoruz, biz de söylüyoruz. Ama o sözlerin gereğince hareket etmek zor. Zor olan o. Hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Camiye geliriz, namaz kılarız. İmanımızın eseri. Kur'an okuruz, imanımızın eseri. Ramazan gelir, hiç ummadığınız insanlar oruç tutar. Hiç kimseyi hor görmeyin. Nice böyle efendim defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden dedikleri gibi. Divane bile sandığın insanların içinden nice arifane tavırlı insanlar çıkar. Ama çok da kusurlarımız vardır. Hele bizi hanımlarımızdan bir sorsunlar bak. Evde nasılız? Hele bizi çocuklarımızdan bir sorsunlar. Hele bir başkalarının ağzından bizi bir dinlesinler. Hele bir maiyetimizdekilerden. Hele bizden daha aşağıda olan insanlardan bir sorsunlar bizi bakalım rütbesi. Bizden biraz daha aşağıda olan. Bakalım onlar bizim hakkımızda ne diyor. Hele hele biz bir toplantıdayken biz o toplantıdan ayrılıp gittikten sonra arkamızdan ne deniliyor? O önemli. İyidir, hoştur ama Allah mı diyorlar, yakamı silkiyorlar. Efendim hani birisi varmış 2. Mahmut zamanında, isim söylemeyelim de gıybet babına girmesin. Çok huzursuz etmiş ahaliyi, ölmüş. Hepimiz öleceğiz, kim kalacak? Kim kalacak? Mümkün mü kalmak? Eğer kalmak mümkün olsaydı Resulullah Efendimiz şimdi aramızda sağ olur. Yani hayat, hayatın kaidesi. Allah hayatı da halk etmiş, ölümü de halk etmiş. Ölüm de bir nimet. Ölüm de bir nimet. Ölümünde arandığı çok yerler var. Şevk duyulduğu yerler var. Lebid İbni Rabia, Arap şairlerinden rivayete göre 156 yıl yaşamış. 156 sene. Diyor ki bir şiirinde, çok dokunur bana. وَلَكَدْ سَئِمْتُ مِنَ الْحَيَاتِ وَتُولِهَا Hayattan ve hayatın uzayıp gitmesinden bıktım. Ve suali keyfen nasi. Ve suali hazen nasi keyfe lebidu. Ve insanların lebit nasıl, lebit nasıl diye benim böyle halimi hatırımı sormalarından bıktım diyor. Ben yaşlı böyle dedelerden bilirim. Ya Rabbi al şu emanetini artık diyenleri. Ölüm de lazım, ölüm de nimet, ölümün de yeri var, zamanı var. Allah-u Teala Hazretleri bizi mümin-i kamil olarak yaşatsın. Öldükten sonra yok olmayacağız ki, huzuruna gideceğiz ve ileyna turcaun, bize döneceksiniz buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Avdetimiz vatanı aslimize Allahu Teala Hazretlerine. Onun sevdiği, razı olduğu bir kul olarak ya eyyetühen nefsü mutmainne, ey mutmainne nefis, irci ila rabbike radiyeten merdiye. Mevla senden razı, sen Mevlandan razı olarak dön Rabbine diye bir hitaba mazhar olursa insan durur mu burada? Şu mezbelelik cihanda durur mu? Durmak ister mi? O zaman düğün gecesi olur. Yani ölüm, Mevlana rahmetullahi aleyhin dediği gibi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dediği gibi, şebi arus olur, düğün gecesi olur. O da lazım, o da lazım. Herkes gidiyor. Ama arkamızdan ne diyecekler? Tabii arkamızdan insanların demesi mühim değil diye düşünebiliriz ama insanlar bizim hakkımızda, bizim onlara yaptığımız tesire göre konuşurlar. O bakımdan önemli insanların şehadetleri. O adama demişler ki, ismini söylemediğim o eski zamanda yaşamış adama, ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın ehli kubur. Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur. Yıkıldı gitti cihandan, dayansın kabirdekiler, kabir arkadaşları. Çünkü o azap çektikçe etrafındakiler gene onun kokusundan, bağırtısından, şeyinden rahatsız olacak. Etrafındaki kabir arkadaşları dayansın. Dünyada filer kurtuldu diyor bak. Ne acı bir şey. Böyle bir sözle arkasından alınmak ne kadar kötü. Onun için biz hanımımıza kendimizi beğendirmeliyiz. Yani Allah razı olsun diyebilmeli hepimiz hakkında yani. İşte elhamdülillah bizi geçindirdi, ere güne muhtaç etmedi. Bir de şunu bıraktı filan. Ne bileyim. Hani böyle memnun olmalı. Çoluk çocuğu, eşi dostu, komşuları. Bir hoca efendi vardı. Rumeli Hisarı gibi, kale gibi kalan bir Müslümandı yani. Öyle bir insandı. Vefat etmiş. Komşuları camları açmışlar tabutu giderken, bizi bırakıp nereye gidiyorsun hocam diye. Ağlaşarak yani, o gösteriş olmaz, riya olmaz, gidiyor artık. Ölmüş gitmiş diye düşünür, hani gösteriş için yapan, riyakar olarak yapan. Giderken hocam bizi bırakıp nereye gidiyorsun diye ağlaşmışlar. Şu Haliç tarafında bir camide imamlık yapardı da mahalle halkı ağlaşmıştı. Öyle olmalı insan. Yani başkasına zarar vermemeli. Yani bu ölçüye dikkat edelim. Başkası bizim için önemli değil. Allah'ın değerlendirmesi önemli. Bazen kullar yanlış değerlendirir. Bazen kulların yanlış değerlendirmesi yüzünden adli hatalar olur. Bazen mazlumlar, masumlar cezayı çeker. O ayrı. Ama salih insanların değerlendirmesi, halkın şehadeti önemli. Çünkü halka yapılan muamelenin bir neticesidir o. O belli olur o. Yani adli hata binde bir olur da umumiyetle sen insanı komşusundan bir sor bak bilir. Seyahat arkadaşından bir sor bilir. Dükkan komşusundan sor bilir. Askerlik arkadaşından sor bilir. Talebeyi talebeden sor nasıl bilir? Hocayı talebeden sor nasıl bilir? Hocanın zaafını, meziyetini. Herkes birbirini bilir. Herkesin aklı fikri var. Sen herkesi kör alemi sersem mi sanırsın diyor şair. Herkesin aklı var. Şıp diye değerlendirir notunu verirler. Ha bu kibirli. Ha bu kendini beğenmiş. Ha bu menfaatperest. Ha bu zahirde iyi görünüyor ama arkasında şu şey yatıyor. Hemen belli ederler. Hele Allahu Teala Hazretleri ne her şey malum. Onun için iyi vasıflı Müslüman olmaya gayret edelim. Hele dilimizle başkasına eza verdik, kimse olmayalım. Leysel mümini bit ta'an. Müslüman diliyle başkasına ta'an edici, saldırıcı, yıkıcı, yakıcı değildir bir. Velella'an. Müslüman lanet edici de değil. Lanet ne demek? Allah lanet etsin deniliyor mesela bir kimse için. Ne demek o? Allah'ın rahmetinden mahrum kalsın, uzak olsun demek. Lanetin manası bu. Ya Allah'ın rahmetini sen mi taksim edeceksin? Yani Allah birisine rahmet etmek istiyor da sen niye karşına çıkıyorsun mesela? Öyle bir istekle niye dikiliyorsun? Allah rahmet etmesin kızdığından. Allah rahmetini layık görmüşse senin o sözün zaten fayda etmez. Sen dilini iyi de kullan. Böyle şeyler de söylemez Müslüman. Neden? Müslüman kibardır ondan. Zariftir ondan. Müslüman karşısındakinin pespayeliğine, alçaklığına göre tavrını değiştirmez ki. Müslüman Müslümandır. Karşısındaki ne olursa olsun, karşısına kimi getirirsen getir, Müslümanın asaleti alnında pırıl pırıl parlar, devam eder o. Karşısındaki adam baktı biraz efendim edepsiz, terbiyesiz, hadi onun seviyesine düştü. Müslümanın bir seviyesi var, kalitesi var. Düşmez o derekeye, karşısındakine uymaz. Demek ki Müslüman tan edici değil, lanet edici değil, velel fahiş. Çirkin söz çıkmaz ağzından. Çirkin söz çıkmaz Müslümanın da ağzından. Yani bazı kimseler de çok alışmıştır bunlara, böyle kötü sözlere. İyi insandır, hoş insandır, fakat kafasını kızdırdın mı yandın. Karşısındakine ağzını açar, gözünü yumar, ona da alışmamak lazım. Bizim tanıdıklarımızdan öyle kimseler var ki, sinirlendiriyorsun, La ilahe illallah diyor. Damarına bas, sinirlendir, sinirlendir. En kızdığı zaman La ilahe illallah diyor. Veya dedelerimiz ne demiş? Hasbunallah demiş. Hasbunallah ne demek? Allahu Teala bana kafi demek, yeter demek. Cümle cihan bir tarafa, Allah bir tarafa. Yani ben Allah'ın dostu olduktan sonra, Allah bana, ben Allah'a tevekkül ettikten sonra yeter demek. Cümle cihan altı gel. Mümini kimse korkutamaz. Mümin bir şeyden korkmaz. Yani dünyevi bir şeyden korkmaz. Ölüm. Ölecek. İşkence. Allah gösterme. Şunu, bunu, efendim hastalık, sıhhat, ıvır, zıvır, bir şeyden korkmaz. Bir şeyden korkar, korkarsa manevi, Allah'ın rahmetinden uzak düşmekten, Allah'ın azabına, gazabına uğramaktan, Allah'ın rızasına aykırı bir duruma düşmekten korkar. Allah'ın hoşun olduğu yerde canını verir Müslüman. Şimdi bir kitapta okudum, hoşuma gitti. Profesör yazan, meşhur bir profesör, ismini söylemeyeceğim. Meşhur bir profesör. Kıbrıs harekatı olduğu zaman Finlandiya'daymış. Meşhur bir adam ya, profesör. Unvanı var, oraya resmi bir şeyle gitmiş. Demişler ki, Finlandiya'da röportaj yapan kimseler, efendim radyo evinden, gazeteden, basından, beyefendi haberiniz var mı? Türkiye ile Kıbrıs arasında bir harekat başladı. İşte bir savaş hali var. Siz de buradasınız, neler hissediyorsunuz? Çok güzel cevap vermiş. Yani pek iyi şu anda kelime kelime nakledemeyeceğim ama diyor, yani öyle bir hizmetin içinde olamadığıma müteessifim diyor, uzakta kaldığımdan dolayı. Yani milletime, imanıma, mazlum kardeşlerime hizmet edememenin, uzakta bulunmanın üzüntüsü içindeyim diyor. Böyledir işte Müslüman. Bu vatan kimin? Bu vatan toprağın, karadağın bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır demiş Şair. Güzel bir tarif yani. Efendim, bir gül bahçesine girercesine şu kara toprağa girenlerindir demiş. Gül bahçesine girer gibi sözü üzerinde durmak istiyorum. Gül bahçesine girer gibi şu kara toprağa girmiştir bizim ecdadımız. Bizim ecdadımız zevk-i sefa peşinde koşan insanlar olsaydı durum çok farklı olur. Ama onlar Allah rızası için canlarını koymuşlar ortaya. Mevla da onlara dünya ve ahiretin, dünya ve ahiretin, sadece ahiretin değil, dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan etmiştir. Şu cennet gibi memleket. Boğaz'a gittiniz mi, Çamlıca'ya çıktınız mı, adalara gittiniz mi, Emirgan'a gittiniz mi? Tabii gittiniz. Ne güzel yerler. Dünyada bir tane deniliyor. Neden o? İşte Allah yolunda kul cömertlik ediyor. Cömertliğin çeşitliği var. Mal cömertliği var, ten cömertliği var, bedeni cömertlik, yani hizmete koşuyor insan. Can cömertliği var, canım feda olsun diyor. Canım feda olsun yoluna. Peygamber Efendimiz'e hitap ederken öyle hitap ederdi ashab-ı kiram. Fidâke ebi ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Böyle hitap ederler. En kıymetli şey can. Demek ki efendim kötü sözlü de olmayacak Müslüman, lanet edici de olmayacak, tan edici de olmayacak. Velel bezi efendim konuşmasında faya sözler doğru da olsa, haklı da olsa söylemeyecek Müslüman. Demek ki Müslüman hülaseten bu hadis-i şeriften anladığımıza göre Müslüman edebi kelama riayet edecek. Onun için büyüklerimiz bunu tam tahakkuk ettirmişler. Bu hadisleri bizden önce okumuşlar onlar. Ezberlemişler, hayatlarında tatbik etmişler. Ne diyorlar 100 numaraya gitme? Abdeste gitmek diyor. Ne demek? Abdest demek namaz için elini yüzünü yıkaması demek insanın. Terbiyeye bak. Dikkat ettiniz mi kelimeye? 100 numaraya gitti demiyor. Helaya gitti demiyor. Abdest tazelemeye gitti. İşte buna edebi kelam derler. Buna terbiye derler. Her şeyi böyle ecdadımızın incelersen, kelimeler üzerinde durursan görürsün. O nereden? O da İslam'da. O da İslam'dan geliyor o terbiye. Müslüman öyle lalet dahil insan değildir. Müslümanı hor hakir görür uzaktaki. Neden? Allah benim kalbime bakacak. Dış süsleyip de içi harap oldu mu kıymeti yok diye içindeki huyların güzel olmasına bakar, sözlerin güzel olmasına, kalbinin iyi niyetlerle dolu olmasına bakar. Sonra karşısındaki insan onun kadrini, kıymetini bilmezse üzülmez, biraz da sevinir içinden. Hafifçe bir sevinir de yani. Kadri kıymetini bilmiyorlar. Alsın bilmesin, ne olacak? Başkasından bir şey beklemiyor ki, Allah'tan bekliyor. Bilmesin. Medine-i Münevvere'de otelin birisinde, çok lüks bir otelde, çok geniş bir daire. Efendim aşağıdan kıymetli bir eşya çıkartıyorlarmış, işte sipariş edilmiş çarşıdan, pazardan. Milyoner, milyarder yani dairede oturan adam. Hizmetçiler merdivenlerden o güzel, kıymetli şeyi çıkartmışlar. Kapıları çalıp açmışlar. Daireye girmişler. O lüksün lüksü dairenin içine. Ufak tefek bir adam girmişler. Çekil kenara filan demişler. Şöyle bağırmışlar, çağırmışlar. Kendi dilleriyle. Efendim. Ondan sonra o eşyayı koymuşlar. Sahibi nerede bu dairenin demişler. O çekil kenara dedikleri adammış. Kıyıda sessiz sedasız duruyor. Hindistan'ın bilmem ne Haydarabad nizamıymış. Yani sultan yani adam. Ama gık dememiş yani. Gülmüş, içmiş kenara. İhtiyacı yok ki ötekisi ona hürmet etmiş veya etmemiş. Tatmin olmuş insan. Müslüman tatmin olmuştur öyle. Birisinin şeyine lüzum yok ki. Neler çekeriz? Tatmin olmamış insanların şeyinden, tafrasından. Neler çekeriz? Tatmin olmamış. Efendim, Allah, aman yarabbim. İlle sana kendisini saydıracak, kıymetini bildirecek. Ne tavırlar? İllallah der. Müslüman hoşuna gider, bilinmedi mi? Boynunu büküverir, kenarda durur. Misalleri çok, siz de hatırlarsınız. Leysel bir fi hüsnil libasi ve zeyyi velakinnel birre es-sekinetü vel vekaru. İyi vasıflı, kaliteli, has halis, iyi insan olmak, hayırlı, bereketli, güzel vasıflı bir kimse olmak. Bu leysel bir, bu güzel vasıflı oluş, fi hüsnül libasi ve zeyi, güzel elbise giymekte değildir, kıyafetinde değildir, dış suretinde değildir insanın şeyi, iyiliği, kalitesi, kıymetli, hayırlı, bereketli bir kimse olması dış görünüşünde değildir. Fakat velakinnel bir, o iyilik, hayırlılık, bereketlilik, hoşluk nedir? Es-sekinetü vel vakar. Sakin olmasıdır kişinin, vakur olmasıdır. Sakin, yanında konuştuğu zaman için dinlenir. Hareket ettiği zaman acele etmez. Sakin sakin. Gayet tabii bir şekilde konuşur, karşılar. Sen de oh, içinde bir serinlik, bir rahatlık duyarsın onun halinde. İşte odur asıl. Dış kıyafet değil, insanın dili ve içinin o hali, o sekineti, o sükuneti, o vakarıdır. Asıl iyilik. Kur'an-ı Kerim'de de biliyorsunuz bu bir kelimesi geçiyor. Yani bir takva sahibi insan olmak. Leysel birre en tüvellü vücuhekum kıbelel meşriki vel mağribi. Böyle hayırlı, iyi bir insan olmak, yönünüzü o tarafa bu tarafa çevirmek değildir diyor. Hani kuru dış şekilden ibaret değildir. Şarka garba döndürmek değildir bir defa. Allah'a inanacak, efendim ahiret gününe inanacak, o inancının gereğini yapacak, efendim ve malından hayru hasenat yapacak. Efendim Allah'ın sevgisini kazanmak maksadıyla miskinlere, yetimlere vesairelere merhametli olacak diye ayet-i kerime böyle bildiriyor. Yani İslam şekil dini değildir. İslam dış kalıp dini değildir. İslam dışı ve içi aynı anda beraberce yürütme dinidir. İçimiz Allah'ın rızasına uygun olmazsa, yaramazsa, içimizde böyle yılanlar, çıyanlar kaynıyor gibi olursa, duygularımız başkasına karşı tebessümümüzün altında hınç, hırs, kin, gadap yatıyorsa, kötü niyet yatıyorsa olmaz. Müslüman içi de dışı da mamur olan insan demek. Efendim Müslümanın iç terbiyesine önem verir. Güzel. Büyüklerimiz de öyle diyor. Evladım efendim ilim öğrendiğin gibi edep de öğren diyor. Edep içe ait bir şeydir. Tamam. O halde dışı aldırmayalım. Yok. Katiyen öyle bir şey demedik. Peygamber Efendimiz yanında ayna gezdirirdi, tarak gezdirirdi, misvak gezdirirdi, saçını sakalını tarardı, temiz giyinirdi. Yeni olmak şartı yok, yamalı olabilir ama temizdi dış görünüşü itibariyle. Yani öyle pejmürde, perişan, pis, pasaklı olmak manasına değil. Bilmez misiniz ki Resulullah Efendimiz namaz kılacak insanların arasına girip de safları düzeltirdi. Göğüslerinden iterdi kimilerini, sen öne çıkmışsın, biraz geriye git, sen biraz bu tarafa gel diye safın bile intizamına dikkat ederdi. Ve inne tasfiyete suhufi min tamamis salah. Çünkü safın bile düz çizgi halinde olması, namazın kamil olmasından, tam olmasından bir alamettir. O olmazsa, eğri büğrü olursa olmaz. Müslüman bak, safta bile intizama girecek. Ön safta boş yer varken arkada kalsa olmaz. Yani Müslümanlık kamil bir dindir. Nasıl kamil hocam? Şöyle kamil ki şekle de önem verir, ruha da önem verir. Dışa da önem verir, içe

0: başkasına eza cefa etmekle geçireceğine, başkasının gönlünü hoş etmekle, Allah razı olsun dedirtmekle, gönlüne neşe sokmakla geçirsen ne olur? Gönlünü şen etmekle geçirsen, bak Peygamber Efendimiz'in bir hadisi şerifi var. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men serre müslüm, serreni fi kabri. Kim bir Müslümanı sevindirirse, kabrimde yatarken beni... Az bir şey mi şu sözün altındaki manaya bak. Men serreni fi kabri, kim beni kabrimde sevindirirse, serrehullahu yevmel kıyamet. Kıyamet günde Allah onu sevindirir. Bak Müslümana, hatırına riayet etmenin önemi. Sen ne diye gıybet edersin? Niye kalp kırarsın? Niye kötü şaka yaparsın? Niye boynunu büktürürsün? Niye ağlattırırsın köşede? Öyle bir söz söylersin. İçine koyar, köşeyi döndükten sonra sana bir şey demez. Ağlar adam. O Allah'a şikayetçi olmasa Allah onun namına senden intikamını alır onu. İslam böyle işte. İslam böyle ama anlatmaya anlatmaya İslamiyet nasıl bilinmiş? İslamiyet kabalık sabalık dini. Çöl kanunu. Haşa sümme haşa. Evet çöl kanunu ama çöl kanunu ama öyle güzel bir kanun ki işte bak var mı başka kitaplarda bunlar? Bak bu sözler 1400 yıl önce söylenmiş sözler. Var mı emsali? Eski. Bırak şu eski şeyleri. Ama eski ama bak eskimiş mi? Söz evvelden gelmiş 1400 yıl önceden gelmiş ama eskimiş mi? Pırıl pırıl. Elmas gibi. Pırlanta gibi. Elmas eskir mi? Yakut eskir mi? Kazıyorsun Hititlilerin zamanından elmas çıkıyor. Ama bakır yemyeşil oluyor. Bakır bozuluyor. Altın bozuluyor mu? Bozulmaz. Elmas bozulmaz. Asil kıymetli olan şeyler bozulmaz. Onların eskiliği kıymetinin üstüne bir kıymet daha katar. Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadru kıymette. Elmas yere düşüverse çamurun içinde kıymeti düşer mi? Düşmez. Şöyle bir ovuşturursun elmas pırıl pırıl gene karşında. Evet 1400 yıl öncenin sözleri ama hadi bakalım. Gel de istersen hayran olma. Her gün yeniden hayran oluyoruz. Okudukça her gün yeniden aşık oluyoruz Resulullah'a. Her hadisinde bir kere daha aşık oluyoruz. Kim var böyle bu kadar insanları böyle güzel duygulara eriştirmiş, bu kadar güzel terbiye yapmış? Kim var? Hangi filozof var? Yine bizimkiler. Var mı bir Mevlana Celaleddin Rumi gibi bir adam? İnsanlara öyle şefkatle kucak açmış. İngiliz geliyor şeyine teselli bulmaya. Avrupalı geliyor ziyaretine. Var mı Yunus gibi? Ama nereden kazanmışlar o mertebeleri, o güzellikleri, o duyguları? İşte senin o 1400 yıl önce dediğin. 1400 yıl önce ama istersen Hazreti Adem devrinden olsun. Güzel şey o zamandan da kıymetlidir. Yani ne kadar eski olursa olsun. Eski şey ile eskimiş şeyi ayırmak lazım. Eski şey antika olur, kıymeti artar. Eskimiş şey, yıpranmış, bozulmuş şeyin kıymeti olmaz. Yıpranmıyorsa, o kadar zamana rağmen yıpranmıyorsa daha da kıymetli demek. Emin olun, İslam'ın düşmanları İslam'ı bilmiyor da ondan düşman. Bugünün Müslümanları da İslam'ı iyi bilmediği için iyi numune olamıyorlar. Bir de bu da bizim hatamız. İşte bak Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini aylardır okuruz, yıllardır okuruz. Siz şahit olun. Şu sözleri ben kendim uydurmuyorum ki mümkün değil uydurmam. Mümkün değil 5 tanesini, 3 tanesini bir araya getiremeyiz. Getiremez kimse. Allah tarafından, bu ilim Allah tarafından gelmeyince kulların yapacağı iş değil bu. Bunun arkasında ilahi kudret var. Ne kadar güzel söylemiş. Canımız feda olsun yoluna. Sünnet-i seniyyesine.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar surati Fatiha.

Eskiden camilerimizde, tekkelerimizde, evlerimizde bir levha yer alır, her girene bir çağrı yapardı. Edep yahu, edep yahu cümlesi içinde geçen edep kelimesi, güzel ahlak, saygı, terbiye, haya, nezaket anlamına gelmekte ve İslam'ın, İslam peygamberinin gönderilme gayesini teşkil eder. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." buyurmaktadır. Öyle ki Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anha, "Resulullah'ın ahlakı nasıldı?" diye sorulduğunda Hazreti Ayşe radıyallahu anha, "Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dı." buyurmuşlardır. Günümüzde eski hat levhalarında ya da gümüş yüzük ve kolyelerde rastladığımız bu derin, anlamlı söz, İslam'ın en önemli düsturlarından biridir. Peki edep nedir? Nasıl edepli olunur sorularına geçmeden önce, güzel ahlakı bizzat yaşayarak bizler için mükemmel örnekler olan Allah dostlarından iki edep kıssasını naklederek başlayalım sevgili dinleyiciler.

İstanbul'un İstanbul olduğu yıllarda Zat-ı Muhterem'in birisi bir dükkan kiralayarak bal ticaretine başlamış. Adamın dostlarından Mevlevi dervişi Ahmet Efendi de tevafuken oradan geçerken bu yeri görmüş ve hayırlı, mübarek olsun diyerek nezaket icabı siftah olsun diye bir kilo bal istemiş. Balını alan Ahmet Efendi bereket dualarıyla ayrılmış. Birkaç gün sonra dükkana başka birisi gelmiş ve Ahmet Efendi'nin selamı var, bir kilo bal daha istiyor demiş. Balcı da tabii olarak vermiş. Sonra bu iş 3-4 günde bir Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal, Ahmet Efendi'nin selamı var, 1 kilo bal diyerek devam etmiş. Adam böyle böyle bu hatırlı referansı kullanarak epeyce bal götürmüş. Aradan bir ay kadar geçmiş geçmemiş Ahmet Efendi yine oradan geçerken dostuna bir selam verip "Nasıl, işler epey açıldı mı?" diye halini hatrını sormuş. Balcı da "Efendim, teşekkür ederim. Galiba bizim başlıca müşterimiz siz oluyorsunuz." deyince Ahmet Efendi pek bir şey anlamamış. Bunun üzerine balcı da olan biteni teferruatıyla anlatınca mesele açıklığa kavuşmuş. Dükkanın arka kısmında bunlar konuşulurken tevafuka bakın ki o arsız ve edep yoksulu adam yine gelip Ahmet Efendi'nin selamı var, 2 kilo bal istiyor diye talepte bulunmuş. Dükkan sahibi de adamı gizlice Ahmet Efendi'ye göstererek işte yine geldi. Ne emredersiniz efendim, adama haddini bildireyim mi? Deyince bir edep abidesi olan Mevlevi dervişi karşısındaki bir edepsiz dahi olsa ayıbını ortaya döküp mahcup etmek istemeyerek Sümbülzade Vehbi'nin "Setreder aybını insanın hep, ne güzel came, elbise imiş, sevhi edep" beytindeki gibi şu karşılığı vermiş. Hayır, yaptığı çok edepsizce de olsa bu insanı utandırmak bize yakışmaz. Sen yine ne istiyorsa ver, hesabın tamamını da çıkar ben ödeyeyim. Ancak bundan sonra tekrar geldiğinde Ahmet Efendi'ye layık malımız maalesef kalmadı. Kendisine hürmetimizi bildiriniz diyerek ayağını buradan kesmeye çalış. Bu nasıl bir edep, bu nasıl bir incelik, zerafet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. Sizin en hayırlınız, ahlakça en güzel olanınızdır. Yolumuz baştan başa edeptir sevgili dostlar. Hem Hazreti Allah'a karşı edepli, hem Resulullah'a karşı edepli olmak yolun esaslarındandır. Her zaman, her yerde edepli, hayalı, ahlaklı olmaya çalışmalıyız ki bize yakışan da budur. Hazreti Lokman aleyhisselam şöyle buyururlar. Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır.

Bugün nakledeceğimiz bir başka edep hikayesi ise Hasan Meymedi Hazretleri'nden sevgili dinleyiciler. Hayatı boyunca hiçbir zaman herhangi bir şeyi tek başına yemeyen, yanında bulunan bir hurmayı bile bölüşen Hasan Meymedi Hazretleri bir gün dostlarıyla otururken yanlarına bir bahçe sahibi adam gelip tarlasında yeni yetiştirmiş olduğu turfanda salatalıklardan takdim eder. Hasan Meymedi Hazretleri önüne konulmuş taze salatalıklardan birini soyup yemeye başlar. Sonra ikincisini, üçüncüsünü derken yanında bulunanların şaşkın bakışları arasında tabaktaki salatalıkların hepsini bitirir. Ardından da bahçe sahibine lütuf ve ihsanda bulunduktan sonra uğurlar. Döndüğünde kendisine şaşkın şaşkın bakan dostlarına durumu şöyle açıklar. "Tabii her zamankinin aksine salatalıkları tek başıma yiyip sizinle paylaşmadığıma oldukça şaştınız. Adam artık gittiği için sebebini açıklayabilirim. Salatalıklardan ilkini soyup yemeye başladım, baktım son derece acı. Elbette bundan sizlere veremezdim. İkincisini ve arkasından üçüncüsünü denedim. Bunlar da birbirinden acı çıktı. O zaman şundan korktum. Bu salatalıklardan herhangi birinize ikram etseydim, olur ki bunun gayet acı olduğunu söyler, bana iyi niyetle bunları getirmiş insanı mahcup ederdiniz. Bu yüzden ister istemez acısına tahammül ederek hepsini tek başına yedim. Ama netice olarak adamcağızın gönlünü de hoş etmiş olduk."

edep yahu bu kıssalarda nasıl da gerçek anlamını buluyor. Öyle değil mi sevgili dostlar? İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh Hazretleri, edebi gözetmeyen Allah'a kavuşamaz buyurarak edebin ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu beyan etmişlerdir. Edep, kulun kendisini Cenab-ı Hakk'ın iradesine tabi kılması, güzel ahlaklı olmasıdır. Edep bir manevi disiplindir. Havailik ve avarelikten, sünepelik ve serkeşlikten uzak kalmaktır. Daima uyanık bulunmaktır. Cenab-ı Hakk'ın görüp gözettiğini bilmektir. Her an Hakk'ın huzurunda olduğunu bilmek, Hak ile olmaktır. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretleri, güzel ve öğüt dolu sözlerinin birinde şöyle buyururlar. Takvadan daha değerli bir azık yoktur. Susmaktan güzel bir şey yoktur. Cehaletten daha zararlı düşman yoktur. Yalandan daha öldürücü bir hastalık yoktur. Hazreti Ali radıyallahu anh efendimize sormuşlar. Akıllı kimdir? Az konuşan. Peki daha akıllı kimdir? Hiç konuşmayandır buyurmuşlardır. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz, edep ilimden önce gelir buyurmuşlardır. İnsanlarla güzel geçinmek, mütevazı olmak, iyilik etmek, riyadan, kibirden, hasetten, menfaatten kaçınmak, bunların hepsi edeptendir. İnsan çok dikkatli olmalı, edepsizlikten, hayasızlıktan, ahlaksızlıktan, çirkin şeylerden, ahkam-ı ilahi sınırını, hududunu aşmaktan, çiğnemekten sakınmalı, nefis ve şeytandan Hazreti Allah'a çok sığınmalı, onun muhafaza etmesini, korumasını gönülden dilemelidir. Efendim, Lokman Hekim Hazretleri çok yüksek bir edebe malikmiş. Sormuşlar bir gün, bu edebi nereden tahsil ettiniz? Edepsizden diye buyurmuş. Nasıl diye sordukları zaman, kötü gördüğümü yapmamaya çalıştım, iyi gördüğümü de benimsedim. Demek ki kötü de büyük bir numune. Bu yol nasıl bir yol biliyor musunuz? Sonsuz bir ilahi lütuf yoludur. Lakin cambazın ip üzerinde yürümesi gibi zordur. Biraz şaşarsan hududu aşarsın. Burası edep mahallidir. Çok dikkat etmek lazımdır. Lütfu sonsuzdur ama nezaket çok lüzumlu olup edep çok mühimdir sevgili dinleyiciler. Hepimiz haddimizi bilmeli, hududumuzu muhafaza etmeliyiz. Tevazuyu elden bırakmamalı, Hakk'a boyun büküp rızayı gözetmeliyiz. İşte yolumuz budur. Yunus Emre ne kadar güzel söylemiş. Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa edep. Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep. Dediler ilim geride. İlla edep, illa edep. Edeple ilgili olarak Hazreti Mevlana'nın da sözlerine bir kulak verelim dilerseniz. Eğer Adem oğlunun edebi yoksa Adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir.

Edep hususunda Şeyh Esat Efendi Kuddisesi Ruh Hazretlerimizin Divan-ı Esat isimli eserinden bir şiirini arz ederek sözümüzü tamamlayalım. Benim gözüm edep sofrasındaki nimetlerden asla doymaz. Her ne kadar cihanda edebin birçok ihsanlarını görmüş ise de, akıllı insan edep eteğine sıkı sıkı sarılırsa, kadir kıymet tahtını ve itibar sadrını elde etmiş demektir. Sülük mumunun ışığı canı canana ulaştırır. Edebin parlak ayı ise gözü aydınlatır. Eğer edep çeşnisinden dudaklarına bir zerre bulaştırmamış iseler, dostların sözünde ve dudağında güzellik neşesi bulunmaz. Ey Esat, seferden vatanına dönünce edep ummanından dostlarına hediye olarak birkaç inci getir. Edebi ne kadar güzel tarif buyurmuşlar. Allah onlardan razı olsun, biz aciz kullarına da o edeplilerin edebinden ihsan buyursun. Amin.

tel, şerit ve kiriş anlamında. Arapçada ise yapı ustasının ipi ve anlam genişlemesiyle bir dokumanın eğriliğini düzelten paralel ipler dizisi manasında kullanılmıştır. Böylece sayısal bir tablonun dikey hatlarıyla bir dokuma tezgahında meydana gelen eğrilik arasında kurulan benzerlik neticesinde ziyici kelimesi, belirli sonuçların bir çizelge biçiminde verildiği astronomik tabloları ifade etmeye başlamıştır. Anlamı aslında düz çizgiler ve kelime sözlükte sürülen tarlalarda oluşan çizgiler manasına gelir. Sonraları bu çizgiler muhtemelen astronomi eserlerinde gözlem sonuçlarının bir çizelge biçiminde verilmesini hatırlattığından bu anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Yunanca kanon kelimesinin anlamı ziyice çok yakın. Bu sözcük Arapçaya kanun şeklinde geçmiş, iki kelime bazen aynı anlamda kullanılmıştır. Mesela İskenderiyeli Theo'nun Handy Table'ı Zici Savun ya da El Kanun olarak bilinir. Yine Biruni kendi zicine El Kanunül Mesudi adını vermiş. Zicilerden amaç astronomik gözlem sonuçlarının tablolar halinde kaydedilmesi. Gözlem evlerinde gökyüzündeki yıldızları ve çıplak gözle görünen beş gezegeni Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Güneş'le Ay'ı gözlemleyen astronomlar, bunların hareketlerini, konumlarını Batlamyus'un yer merkezli kuramına uygun biçimde yorumlayıp elde ettikleri verileri, küresel astronominin özelliklerine göre ziyicilere aktarmışlar. Bu kitaplarda genellikle şu konular yer alır: 1- takvimler, 2- trigonometrik tablolar, 3- küresel astronomi fonksiyonları, 4- Güneş, ay ve gezegenlerin ortalama hareketlerine ilişkin tablolar, 5. Gezegenlerin düzeltim değerleri, 6. Gezegenlerin enlemlerine ilişkin tablolar, 7. Gezegenlerin durma ve geri hareketlerine dair tablolar, coğrafi koordinatlar, ay ve güneş tutulması ile ilgili bilgiler ve tablolar, sabit yıldızların konumları. Bütün ziyicilerde sabit yıldızların ziyicin yazıldığı zamana ait ekvator ve ekliptik koordinatları bulunur. Ve astrolojik hesaplar. Ziyiciler astrolojik hesaplar ve tablolarda ihtiva ediyormuş. Takvimler ziyic adı verilen astronomi almanaklarına bakılarak hazırlanırdı. Osmanlı müneccimleri, muvakkitleri ve müneccim başıları 1800 yılına kadar bütün astronomik, astrolojik hesaplarını Ulu Bey ziyicine göre yapmışlardır. Bu ziyic zamanla ihtiyaçlara cevap veremediğinden ve bazı hataları bulunduğundan, ayrıca Avrupa rasathanelerinde yapılan yeni ve daha gelişmiş ziyiciler kullanılmaya başlandığından terk edilmiştir. Bir ara Noel Düren'in ziyicini de kullanan Osmanlılar, 1800 yılından sonra Fransız astronom Jacques-Dominique Cassini'nin ziyicini kullanmaya başladılar. Cassini ziyicinin de zamanla yeterli gelmemesi üzerine 1832 yılından itibaren Lalande ziyici kullanılmaya başlanmış. Osmanlı müneccimleri 19. yüzyılın ilk yarısının ortalarından itibaren tüm bu ziyicileri terk ederek Fransa rasathanesi tarafından yayınlanan ziyicileri esas almış ve bütün hesaplarını onlara göre yapmıştır.

açtı. İyi kalpli bir zenginin genç yaşta vefatı üzerine üzüntüden kısa zamanda hanımı da ruhunu teslim etmiş. Tek varis durumundaki kız çocuklarına amcasını vasi tayin etmişler. Kızın amcası zalim çıkmış ve kızın mallarına el koyduktan gayri bir de kendini hizmetçi gibi kullanmaya başlamış. Yenge bir yandan, yeğenler bir yandan zavallı kızı hem itip kakıyorlar hem de kendilerine hizmet ettiriyorlarmış. Zamanla çocukcağızı dövmeye de başlamışlar. Bütün ev halkının ayrı ayrı eziyet ve takazalarına, hakaret ve tokatlarına maruz kalan yavrucak her gece yatağına gözyaşları içinde girer olmuş. Öyle sindirmişler ki derdini kimseciklere açamıyormuş. Kızcağız bir gece yine yastığı gözyaşlarıyla ıslanarak uyuyakalmış. O gece rüyasında Eyüp peygamberi görmüş ve derdini olduğu gibi anlatmış. Sonunda Hazreti Eyüp onun sırtını sıvazlayıp kendine sabır tavsiye etmiş ve yeşil bir çanak vererek evladım demiş. Bu çanağı gizli bir yerde sakla. Her gün bildiğin duaları oku ve içinden daima Ya Sabir ismini virt edin. Ağlayacağın zaman gözyaşlarını bu çanakta biriktir. Çanak dolup taştığı gün inşallah senin de çilen bitecek. Kızcağız heyecan içinde uyanmış bir de ne görsün? Yeşil çanak başucunda duruyor. Çanağı saklayıp rüyasından kimseciklere bahsetmemiş. Zaman su gibi akar derler. Kızcağız ne zaman odasına çekilip ağlasa gözyaşlarını bu çanağa dökmüş. Hayatı gün günden çekilmez oluyor ama çanakta bir yandan doluyormuş. Sıcak yemek yüzüne hasret, gittikçe eriyerek ergenlik çağına yaklaşmış. Efendim bir gece öyle çok ağlamış ki çanak ha taştı ha taşacak. O sırada Eyüp Aleyhisselam'ın sözlerini düşünüp ne olacağını merak ediyormuş. Sabaha karşı amcası kendisini çağırmış ve bütün ev halkıyla birlikte deniz aşırı bir seyahate gideceklerini söyleyip tehditkar ve azarlar bir edayla kulağını çekerek eve göz kulak olmasını, aksi halde canını alacağını söylemiş. Kız acı içerisinde kıvranırken içinden "İnşallah senin de bir canını alan bulunur" diye geçirmiş. Mazlumun nahı yerde kalmazmış. O yolculukta ev halkının bindiği gemi batmış ve hepsi boğularak ölmüşler. Sabırlı kızcağız anasından babasından kalan mirastan başka amcasının da tek varisi olarak her şeyin sahibi olmuş. İşte dilimizdeki sabrım taşıyor, sabrı taştı, sabrımı taşırma gibi deyimlerin menşei budur. Tahammül sınırlarının zorlandığı anlarda ağzımızdan dökülen bu sözün eskiden ciddi bir yaptırımı varmış ve ulu orta değil, nadiren söylenir ama söylenince de ardında durulurmuş efendim.

Evet sevgili dinleyiciler, böylelikle bugün programımızın da sonuna geldik. Bir dahaki programımız yarın saat 4'te. O zamana kadar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.